Çürülü, bülülü, kuçonfik, şipirik, halgaşmar, mersenkar, faroçak, izoçak, mertmindez, silbeves, kit, dog, laş, çok, kurtab, short, ad, iş, ez, vers, hez, furcab.